Bo aşitiye, bo dostaniye, biratiye, piştgiriye, bera gaynim bistirin.

Uçadra Babilalı danı serilatı heybeti berki mala merveki ve sveki danı serilatı. Beli irosi roji alayı serilatı müfrezeyi cendirmeyi tabir eskeri ve khilatı. Beli digerin li Babilalı suvari kovayı ve tersülü ve reçülü ve teştü tağibatı. Ve le vazim hakim me berbirtin akışta Babilalı vazit kevim ben hayrı bir hayra. O akhalil ki mesen

0: Büyüken de mi?
1: Reklamlar.
2: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
1: Reklamları dinlediniz.

0: sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.

0: Radyo ve.
1: Bu bir yeniden iletimdir.
2: Öpüşgirya bambilet.com.tr Slavoglav Despedige.
3: Slavoglav Hejano, Gondino, Bajarino, Danis ve Peşte Khawe, Lisar Taşte, Nav Arabi, Çele Ser Karbi, Çenava Bostan, Le Bajir Bi Anji Gondan, Dem Demaneşiya Sibahiye. Ben Radyo Etke Meyvan, Meyvan Bernamaya Slavoglav, Kudengo rangi civakiye, bi kelecan bi daqaso heviyen ve bi ence rojen hafteye taşte ya rahi deruniye kwa bi bernameya Slavoglav derbas bikin.

Roj baş, roj baş, roj baş. Goşteri delali selam gol avdına bakı bostanı gülistanı jivere beyanı baş. Rozerini xoayşı sepede baş. Şama seyni seyni veren uçunin çakın. Xoa kızatın evitkem kum baş mı evitkem jiyan her tüm bedeli bebe. Dem baş, sepede baş, beyanı baş, roj baş. Tava Rozel Gündiyo Bajaryan Xoş evitkem kun baş benim benim ya sıra ve golab göderken ve ki her ceres ke koma kele kamıcı fifi hem disa hatın daviya haftiye ama hatın da ku bernama edip için bebejen bejen çi bu çene bu çetiş kavmi ne kavmi ve alhazam roja kwa ders bebeken sıra ve golab je uvera halit Godarın ince bernamiye sıra ve golav Veki her cok kudu bezim peşkiriye ban bilet bir evet çe ban bilet platforma ki dijitale kun libert karan biletin şanu sinema konsert o gala gala gala teşhidin jun karan. Peyda bükken biz siz mana hizmet edde Kürdi İngilizce o Türkî. Ali gala kiş başa ban bilet. Selav jibu hamu xebat karan ban bilet hem selav kanyi taybetin juan rej dişini neviya sergiftene ki xoş berbe ban bileti tücara işi bir nekim bila her tim de fikre ve de haber. Da axiftini ve yerojana deş bile hebe. Bun her hebin. Selav o gulab jivere. Ses seri emin ser cavi mi? Godare neje ve ki her car em diçin çitken ez varken barem dedi herkes sana nahi çelebi. Ne hadi bir beşeyde em diçin satrani godar. Gen satrani ki bu coş bu kalajan. Daku herkes hava şehrin şiar bebe. Heger un şiar ne bu ne? شیار ببین سفر پینساد سی و دو چار ساد هشتی و نه هفته و چار بیست و چار ساعته و گریه هره فیفی هره

Gotarin eşit ses rava gulama haskirin. Je vare. Hama wake up breaking news ek hat. Gara girin budur ez iş vere bebeş. Seslerimi sert çalın. Sıvı pensal sıvı da çarsa da haçtı yuna hafti uçar. Bistu çar saata bekir ye.

Kodare neja slavo gola. Şike mi khatama strana undu khazani strane. Bak gola derd neşine gola derd mahmatun ba çavi meşha manasanyam çava.

ben o en des beni kiriye. Kodan ezer röportajı mene çe röportaj. Ne an parven akken jübe kam neze reklam adı ben. Beşi reklam aşı kamen jübe re parvab ken ser mücare kemi bak ve mücare ki hoşa. Az bu aram hoşa var. Evet. Ben Matiye Şandın Kodan ezer nivisan diye ku roj baş sıra ve gulav. Xebat hoş hun her hebin. Ve tüji her hebi sesleri mesela çavim min. Ben edin nivisan diye sıra ve gulav. Keko Ani zam nisin diye keki fifi anku keko fifi. Keki fifi me çin ne? Yani fifi me hey ama keki fifi me ni ne elever? Cibajari kosere malbata musiki şanses giyim navi min zana roj baş ez de ciye karim em bite godari diken serkeftin iştere vay sesere min serçavi min zana edelan serkeftin iştere fifi iştere sırava ya keki fifi me ni ne fifi iştere sırava ya Ez keko me, ez jî heme yani slav jî tere jî. Yani fifi cida ya ez cida me. Yani ez bayim doji te peyem va şanda ut fikir ki mesela keki fifi ezim. Keki, yem keko ezim hem fifi slav. Dev jî ber. Eri, fifi nüşücem ben yani. Em ber, kerem heri fifi. Godan eja. Ami di di di gezna reklama. Reklama ma ama dene. Ari. Ami bi çe çe sıtan çe bu. Sıtan ama de. Sıtan ama de godan je bişi sıtan reklam ti. Tamam bişti sıtan reklam ti. Çe bu. Fifi di be sıtan bla tebeş bu zana var ya. Kerem ken godan ken bişi reklama bişi reklamam vet gerem.

0: اون جبو ریویتی خارنی تینه و خاندن جانو جگر اجاق باشه لبنده ویه لجانو جگر اجاق باشه هنده کارن گوشت برخه و گزه باب برخه آت هزه بخوین هر وها مدس بی چیکرنا لحمجون پیده و کنفه جیکر جی سوری چی کولانا حضرت سلیمان جانو جگر اجاق باشه جبو کسین کو تاماده و غزانن جبو آمده
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste, son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında, üretilen ekmekler, kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek, sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr. Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
5: Öpüşkirya bambilet.com.tr Slavu Golav Berdavamdike.

Yani Peymat yaşandı, Nisan diye sosyal medya ne mecbur ya? Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter. Testek kemen tüne, ha? Testek kemen tüne, yani şu teşemin ne? Az bir şey sarımın, yani az ne? Kolum, çoğum? Kolum, ha, az ne kolum o? Keyf amın jiranda. Ha, debi az ne kule sosyal medya mı? Az bir şey sarımın, keyf, keyf amın ama debi sosyal medya hiç hemen berda ya. Herbet WhatsApp ne sosyal medya ya ha yani. WhatsApp normal yani. Murat Kara payamamışsın telefon bir kez. Ben kodum kime ki cüda ya. Le tu her abi. Düştü her yeri hoş. O her yeri piroz tutu ki. Le halbet un ser sosyal medya tutkarım Veng Radyo bir şofine. Selam o gola. Ev giringe yani. Hintiş giringe. Mesela ilk şimdi inaki on Veng Radyo. Jiber kundu be bebinin kaçaya yetişen. Yani kijan roj kijan bernama hene. Hani Veng Radyo bir neken. Selam o gola. Sayı delaliyem. Çın sıranki gohdarı diken. Hınşı beynakı frekken. Em ved geren. Kerem ken gohdar biken.

Beni gösteri delali, disa, slav, malavava, roşna, un her heben, birbana delal, slav o golav. Maşimare haseni, ay lo dilo lo, dilo maşimare haseni, is lo dilo, delilo. Ses sereye me, roşekken behevrek kombibin, behevret sana bu kine. Ali, ame, Fifi zibi ajibi, Fifi, ha, Fifi sazı bir. Kengi sazı? Bu yani, Fifi sazı, az nizam, Vallahi mi nazlı? Ben Matya şu anda Nisan diye roş baş. Keko roş baş fifi un çamının un başın. İnşallah beri der roş beri davata evindar bu ez hividarım. Ku amre bi kefo eşko delal derbaz ki oje bu evinu havali. Vere ez kelama le bu ke le da ye bu ka me bu ka. Ne o da khazım? Qurbet balık çiğe khalata rangin. Sesleri meser çavi min. Beymekdin adıya şahadın insan diye hevalin heja. Sosyal medya ve televizyon beygirtin ne hemameye. Le ku radyo tünebe ezi bimrim. Oh my Jesus. Goşları delalit cüdahiyek nabara radyo ve sosyal medya ve televizyonu tışmıştı vahaya. Televizyon normal radyo. Şimdi televizyon sosyal medya un dibinin, un tışta dibinin. Şuka bıçav un dibinin. Tamam. Cübeko adi nale un hayal ebikken, nale un tışı ebikken. Le radyo tıştak brastı gelak ki piroza. Piroz buna radyoyu da çavayı da çı tıştı. Tu tane deng gohdardı ki. O ev denge de bez sebep tu hayala bu hava biki. Demek tu hayala avad ki meji dışkola, meji de fikire, meji de gor. Ve denge kare hayala çetken minak ne ha ez dağıvım. Gela kesi ku ne bejnubali mi ne ditene? Ne fikirken yike mesela kure kilavaz hema. Yani ama ne zaman mesela sambal kaytan, sambal raş, mer khasak ne halı bırsak. Ya bana dağıvım. Yani şu bari kesin ne bir fikir hayal diken ku fifi kiye. Brasiş fifi ya fifi ne yapas ne hu yani. Ket yani taşta da kogotar neyse. Yani ev de bez sebep ku fikir meji rasti beşkole. Jubu tendurisi gelek başa. Jubu deruni işi gelek gelek ki. Taybete ez bavarım. Çıtış bebe bela bebe. O de beş bela bebe. Radyo her tüm ye radyo. Bimine. Hun her. Hemen godarın. Heca bine rol kadar bilen.

Evindara Delal Disa em ji dil can Piroz diken Şahiya te Evit kem kujyanek bexteber Keyfxweşî Bi kelecan û tendurisî her tim te hebe Tu her hebi Evindara Delal Her tim va bikenin Keyfxweş bin

0: Bi pişkiriya bambilet.com.tr Slavu Gulav Qediya.
1: Bu bir yeniden iletimdir.
2: No, veng, venge şimao.

0: Reklamlar. Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Honda HR-V EHEV, ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade, %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza kardelendi. Temmuz 2026, tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
4: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
5: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444-3283'ten ulaşabilirsin.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Reklamlar.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
3: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
4: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
3: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Reklamlar. Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Honda HR-V e-HEV, ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade, %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza kardelendi. Temmuz 2026, tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
5: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
0: Radyo Wave.

zaman dehrin cefasını çektik, sefasını süreceğiz. Sağ olacak dönen, sağ olacak düşman, dehrin cefasını çektik, sefasını süreceğiz.

Dehrin cefasını çektik, sefasını süreceğiz. Sağ olacak dönem, sağ olacak düşman. Dehrin cefasını çektik, sefasını süreceğiz. Akşam olur mektuplar, hasretlik söyler. Zagreb radyosunda Lili Marlen türküsü. Akşam

Andes anhet ke gorçin U gusuz bin agnak burin Gımıdnen meçkah miyin Ulerlayin gıdakları Adikleri kulak paçın

0: Reklamlar. Le bajarî dîrokî li Amedê, hûn ji bo rêvîtiyek xwarinê têne vexandin. Can û ciger ocaqbaşı li benda we ye. Li can û ciger ocaqbaşı hûn dikarin goştê berxê û kezebav berxê a teze bixwin. Her wiha me dest bi çêkirina lehmecûn, pîde û künefe jî kir. Cî sûrî çî kolana Hezretê Süleyman. Can û ciger ocaqbaşı ji bo kesên ku tama devê xazanin ji bo Amedê.
1: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Haber merkezinden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. DEM Parti İmralı heyeti, AKP heyeti ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptıkları görüşmeye ilişkin açıklamada, görüşmelerde sürecin mevcut aşaması, yasal çerçevenin bir an önce hayata geçirilmesi ve bunun ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte olması hususlarında fikir alışverişinde bulunduk. Bu doğrultudaki istişarelerimiz devam edecektir. Temaslarımızın ardından İmralı'da Sayın Abdullah Öcalan'la en kısa zamanda bir görüşme gerçekleştirmeyi hedeflemekteyiz dedi. Kamuoyunda 12. yargı paketi olarak adlandırılan yargının etkin ve verimli işlemesine yönelik bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Toplumun yasal düzenlemeler için mücadele vermesi gerektiğini belirten Şebnem Korur Fincancı, silahların susması ve insanların ölmemesi çok kıymetli ama bundan sonrası toplumun ellerinde diye belirtti. AFP çalışanı 10 gazetecinin başlattığı grev 12. gününe girdi. Grevde olan AFP çalışanı gazetecilerin enflasyon oranının üzerine yakın bir ücret talep ettiklerini ifade eden TGS örgütlenme uzmanı İlyas Coşkun, mesleki dayanışmanın önemli olduğunu vurgulayarak buranın kazanımı ve başarısı herkese moral olacak ve herkesi heyecanlandıracak dedi. Sanal medya platformunda yayınlar yapan Babala TV sunucusu Oğuzhan Uğur ile birlikte 7 kişi daha gözaltına alındı. Tanınan isimlere dönük başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 kişiden 4'ü tutuklandı. Tiyatro oyuncusu Levent Üzümcü'ye ev hapsi verildi. Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YouTube kanalı ile Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi adlı X hesabına milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişim engeli getirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bahis soruşturması kapsamında 19 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Özgür Kadın Hareketi eski dönem sözcüsü Ayşe Gökhan'a verilen kararın kadın örgütlenmesini kriminalize etme anlamını taşıdığını belirten avukat Özüm Vurgun, mahkeme örgütlenme hakkını ihlal etmiş, tamamen kadın haklarına, ifade özgürlüğüne, bir kimliğe saldırı var dedi. Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen NATO zirvesi öncesi yürütülen soruşturmalar kapsamında avukatlar, Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şube Başkanı Ezgi Önalan, ÇED üyeleri Doğa İncesu, Kürşat Bafra, Semra Demir ve Yunus Emre Işık gözaltına alınarak tutuklandı. Avukatlara yöneltilen suçlamalar arasında ise müvekkillerle yapılan telefon görüşmeleri ve avukatlık ücretleri de yer aldı. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 27 kişiden 19'u tutuklandı. Ahbap Derneği soruşturmasında derneğin ve şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu. Hakkari'nin Biçer Mahallesi'nde bulunan ve tarihi 326 yıllık meydan medresesi 2021 yılında Hakkari Üniversitesi tarafından onarıldı. Hakkari'de tarihi bir miras olan medrese üniversite tarafından ücretli hale getirildi. Üniversite tarafından alınan karara göre prodüksiyon şirketleri, televizyon kanalları ve ajansların yapacağı çekimler ücret karşılığında olacak. Çekim için gelenler üniversite hesabına 2000 lira yatırdıktan sonra medreseye giriş yapabilecek. Trafik kazası sonucu yaralanan Cizre Belediye Eş Başkanı Abdurrahim Durmuş, hastanede yapılan müdahale sonrası taburcu edildi. Şırnak Cizre'de bir kafede çalışan kadını taciz eden iş yeri sahibi fail Zeynel Engçük'e 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Hakkari'nin Bulak Mahallesi'nde 39 yaşındaki hatun çiftçi yaşadığı evde şüpheli şekilde yaşamını yitirmiş halde bulundu. ABD Başkanı Trump, Çin'in 2020 ABD seçimlerine müdahale ettiğini iddia ederken Reuters, Trump'ın gösterdiği gizliliği kaldırılmış belgelerin tam tersini söylediğine dikkat çekti.
ABD, İran'ın köprü, liman ve havaalanlarını hedef aldı. İran ise Körfez ülkelerinin yanı sıra Suriye'deki ABD üslerini vurduğunu sürpriz şeklinde duyurdu. İran lideri Müşteba Hameyni'nin danışmanı Muhammed Muhbir, ülkenin altyapısına saldırı olması durumunda bölgedeki enerji tedarik zincirinin tamamen yok edileceğini söyledi. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 40 derece, Elazığ 35 derece, Mardin 37 derece, Van 29 derece, Urfa 40 derece, Muş 33 derece, Şırnak 37 derece, Batman 40 derece, Hakkari 33 derece, Bitlis 30 derece, Siirt 38 derece, Adıyaman 40 derece. Döviz kurları: Dolar 47.05, Euro 54.07, gram altın 6093 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.

0: tane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
0: Radyo Veng.

Haber merkezinden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. DEM Parti İmralı heyeti, AKP heyeti ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptıkları görüşmeye ilişkin açıklamada, görüşmelerde sürecin mevcut aşaması, yasal çerçevenin bir an önce hayata geçirilmesi ve bunun ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte olması hususlarında fikir alışverişinde bulunduk. Bu doğrultudaki istişarelerimiz devam edecektir. Temaslarımızın ardından İmralı'da Sayın Abdullah Öcalan'la en kısa zamanda bir görüşme gerçekleştirmeyi hedeflemekteyiz dedi. Kamuoyunda 12. yargı paketi olarak adlandırılan yargının etkin ve verimli işlemesine yönelik bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Toplumun yasal düzenlemeler için mücadele vermesi gerektiğini belirten Şebnem Korur Fincancı, silahların susması ve insanların ölmemesi çok kıymetli ama bundan sonrası toplumun ellerinde diye belirtti. AFP çalışanı 10 gazetecinin başlattığı grev 12. gününe girdi. Grevde olan AFP çalışanı gazetecilerin enflasyon oranının üzerine yakın bir ücret talep ettiklerini ifade eden TGS örgütlenme uzmanı İlyas Coşkun, mesleki dayanışmanın önemli olduğunu vurgulayarak buranın kazanımı ve başarısı herkese moral olacak ve herkesi heyecanlandıracak dedi. Sanal medya platformunda yayınlar yapan Babala TV sunucusu Oğuzhan Uğur ile birlikte 7 kişi daha gözaltına alındı. Tanınan isimlere dönük başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 kişiden 4'ü tutuklandı. Tiyatro oyuncusu Levent Üzümcü'ye ev hapsi verildi. Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YouTube kanalı ile Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi adlı X hesabına milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişim engeli getirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bahis soruşturması kapsamında 19 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Özgür Kadın Hareketi eski dönem sözcüsü Ayşe Gökhan'a verilen kararın kadın örgütlenmesini kriminalize etme anlamını taşıdığını belirten avukat Özüm Vurgun, mahkeme örgütlenme hakkını ihlal etmiş, tamamen kadın haklarına, ifade özgürlüğüne, bir kimliğe saldırı var dedi. Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen NATO zirvesi öncesi yürütülen soruşturmalar kapsamında avukatlar, Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şube Başkanı Ezgi Önalan, ÇED üyeleri Doğan İncesu, Kürşat Bafraz, Semra Demir ve Yunus Emre Işık gözaltına alınarak tutuklandı. Avukatlara yöneltilen suçlamalar arasında ise müvekkillerle yapılan telefon görüşmeleri ve avukatlık ücretleri de yer aldı. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 27 kişiden 19'u tutuklandı. Ahbap Derneği soruşturmasında derneğin ve şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu. Hakkari'nin Biçer Mahallesi'nde bulunan ve tarihi 326 yıllık Meydan Medresesi 2021 yılında Hakkari Üniversitesi tarafından onarıldı. Hakkari'de tarihi bir miras olan medrese üniversite tarafından ücretli hale getirildi. Üniversite tarafından alınan karara göre prodüksiyon şirketleri, televizyon kanalları ve ajansların yapacağı çekimler ücret karşılığında olacak. Çekim için gelenler üniversite hesabına 2000 lira yatırdıktan sonra medreseye giriş yapabilecek. Trafik kazası sonucu yaralanan Cizre Belediye İş Başkanı Abdurrahim Durmuş, hastanede yapılan müdahale sonrası taburcu edildi. Şırnak Cizre'de bir kafede çalışan kadını taciz eden iş yeri sahibi fail Zeynel Engçük'e 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Hakkari'nin Bulak Mahallesi'nde 39 yaşındaki hatun çiftçi yaşadığı evde şüpheli şekilde yaşamını yitirmiş halde bulundu. ABD Başkanı Trump, Çin'in 2020 ABD seçimlerine müdahale ettiğini iddia ederken Reuters, Trump'ın gösterdiği gizliliği kaldırılmış belgelerin tam tersini söylediğine dikkat çekti.
ABD, İran'ın köprü, liman ve havaalanlarını hedef aldı. İran ise Körfez ülkelerinin yanı sıra Suriye'deki ABD üslerini vurduğunu sürpriz şeklinde duyurdu. İran lideri Müşteba Hameyni'nin danışmanı Muhammed Muhbir, ülkenin altyapısına saldırı olması durumunda bölgedeki enerji tedarik zincirinin tamamen yok edileceğini söyledi. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 40 derece, Elazığ 35 derece, Mardin 37 derece, Van 29 derece, Urfa 40 derece, Muş 33 derece, Şırnak 37 derece, Batman 40 derece, Hakkari 33 derece, Bitlis 30 derece, Siirt 38 derece, Adıyaman 40 derece. Döviz kurları: Dolar 47.05, Euro 54.07, gram altın 6093 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.

0: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
1: Le bajare diruki le amede, unjibo revitiek kharine tene vekhandin. Canu ciger ocak başı le benda veye. Li can و جگر اجاق باشه هندکارن گوشت برخه و گزه باب برخه آ تزه بخوین هر وها مدس به چکرن لحمه جون پیده و کنفه جیکر جی سوری چی گولانا حضرت سلیمان جان و جگر اجاق باشه جبو کسین کو تامده و غزانن جبو آمده
2: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti. Üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
4: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Radio Veng. Radio Veng.

0: Reklamlar. Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Can Uciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Merkez Xeberan ra merhaba goştari azizi. Ma bi xeberan neviyan verne şimade. Heyeti İmralı Partiya Demi der Haki Kombiye Şeke Heyeti AK Parti Usereki Pirü Mehbeyi Devlet Bahçeli Reyde Kerdi de Aşkere İke Dayı Uvati Ma Kombiye Şande Seri Seviye Nikayı Prosesi Her Vakt Ravir Cardışı Çarçıya Kanuni Usaba Kenaba ve Tehavcı Edilen Ribabu Cevap Fekre Xupara Kerdi. Na çerçevede istişare kardeşi ma do davam bikero. Dmayneti kilyan ma hedef keneke vakti ku tevrnizdi de İmralı de Brez Abdullah Öcalan irayde pevinayı şek organize bikere. Aşkere Aketi heyeti İmralı ra ame kardeş hunaya. Ma se heyeti İmralı partiya demiz sebake babeta rojevey derhati prosesi aşti u komela demokratike de berjne Pancese Temuzede heyeti AK Parti reyde Uşyese Temuzede zi Brez Devlet Bahçeli reyde kombiyayı şifraş. Peşnazi Vurnay Şehin kanunane der haki xabata bi tesir u bi karar dişi dezgeh hükmike raya peruyde seke paketa duesneye hükmü yenen askerdiş heti cimati peruyi parlamentoyra amet teslik kerdiş. Şebnem Korur Fincancı aşkera kertke gani komel sebab raştışı kanunan tekuşin bikero uva beven kerdişi silahan u nemerdişi merdiman zaf erciyaya yo. La beli tiyara tepya idi deste komeli deyo. Şaredarya Belde uzun geçiti yaşırına xiyat bir idare kariya AK Parti'de ya sebaka tazminatı resket karaneke inan kara ve tibine dabi kevte bine hacizi. Mekame sereke Şaredarya do mahkemara behavayı ku fiili beru haciz kerdiş. Kazel Sultan Hani Aksaray'da Ketkar Bayram Karu Pancası Yerisar'a venge binin oradan eya katı yivnere gına erduru o dünyaya hubeden naye. Bodrum'da jet ski alabora bir cenazeye tute amediya iş cigera iş esemede babi ukeyne kabinezi xabati devam kene. Merkezi Hakkane Cinani Baroy Amedi Roja Heştesi Temmuz'da bir sernüşteye Hakkı Nefeke, faaliyeti, politika ukır kardışı cinyan sarı dokon xabatık organize bir kero. Dava Seydi Can ya kazaya Arpaçya Kersi'de tutu hırsarı öke verekeye hıda kalkerde bahava yoku bişik dünyaya hı bedenlaye. Cizeri Şırnakhi'de verava iri kargehi Zeynal Ençkuke sıba ey ciniyaka xabatkareya kafe yeri taciz kerdi ve dısarı uşa şaşmi ceza hepsi ameye dayış. Medreseye meydan ya tarih ya hirse vistu şesar ya ke taha bir çeriye cöle mergide ya u sarada hazar vistu yevne de hete üniversite cöle mergire ame bir tamir kerdiş hete üniversiteyle de kevdişici ame fiyat kerdiş. Çerçeve ne kararı de faaliyeti film, televizyon u ajansani kete de film anceni dobe pereyi berivraştış. Eke yeni seba filman gani da hazar lira bişravi hasab üniversite u dımara bekevi medrese. Vezir-i Zaray-ı Suriye nakıl kert, Sinur-i Irak'ı'da desniyar-ı silahhaneke amebi aşkere kerdiş, sabah Hizbullah'ı yeni şiravtış, o sabah Hizbullah'ı ifadeyi rehısına terörü şığınma. Komara Demokratike'ye Kongo'da sabahke grubeka kalabalığı her işi, merkezi Ebola'yı kert, Neveş'i Ebola'yı bine tedavi debiyi, Neveş Haner'a ramayı. Divane Adaleti Yevya Avrupa karardaki kanuni afuyu ke sabah taraf grani Xoseria Katalonya amebevetiş hukuki reyde münasibu. Bangladeş'te bir sebebi neveşe suru can berdişi gumani ke sebebeci surucu veciya şesev heştav çarkesan. Grubeka Cigera Yohanemiyan Netevi Seri Kabloy Fiber Optikide Sistemi Fıraşke Hete Asayşıcıra Femi Hadise Kulasya'ya taklitken o. Koştare Azizi Mame Peynye Haberane Ho Bımane Veşide.
1: Radyo ve...

0: Bitlis'ine Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis'ine Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
1: Honda HR-V EHEV ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza Kardelen'de. Temmuz 2026 tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

Jinavenda Nûçe Yan Dembaş Şanda İmraliye ya Dem Parti'ye dedi bir süsiye tirme hediye ile garaba İmraliye ve Abdullah Öcalan re hevdiydim bike. Şanda Heri Davi de bir süçare gülaniyede le garaba İmraliye ve Abdullah Öcalan re hevdiydim pekani bu. Seroke CHP Kemal Kılıçdaroğlu Bıbav Bıra Uda Piranarin Guran Ali Ahmet Ehate Kuştun Reciviya. Kılıçdaroğlu Soza Pişkiriye da Malbati U Diyar Kırku Evi Bir Yerdari Pevajaya Kanuni Bişopine Daku Adalet U Legerina Mafan Pekvere. Bir yara doza butlana mutlak ale dişi CHP pişti penci uşaş rojan yehiş dadge habelent gerdadge habelent doze betal bike tepayin ku tedbir vere rakırın udema vazifeye ya Kemal Kılıçdaroğlu ve davye bebe. Dile Pirsina Unda Buna Gülistan Doki'de Serdozgeriya Komere ya Erzurum'e Jibule Kolina Tomer'in Dijital in Vesayet'in Zırhi, in Vesayet'in Parezgari u Polesan, Dimen'in Kamereyan u Dane'in Jipergal'in Liciye Büyeri, Jiserdozgeriya Komere ya Tunceli'ye da hoskır. Seroke bere ye akut Nasuh Mahruki Jüber Parvekir'in ekli sermediye civaki ya derbari hevdana darbeya pazdi tirmehide bida hoza girtine sevki dadge heyhate kirin. Aziz Üstel kesayetek televizyone ye navdar kubi bername in hu ye neser kanalin televizyone ye cur ve cur denasin koca davi kir. Hatra gandın ku Üstel'i hefte u haç sali kudemek direj bu dahat derman kirin jiyana huj desta. 5 sal pişti serledana Kevser Demir kudadama sergirtina malede linafçaya razan a Ahmet'i rasti hakaret u erişa polesan hatı bu u da encamede deste ve u sedranin ve hatı bun şikandın dadgaha desturi bir yerde ku kadakaya lidici muameleye hırap hatiye bin pekirin u lepirsinek nu liser polesin tekildar fermanda. Cenazeye Berat Karakaya ye dehsali kuleçeme murade de unda bubu bıkasi 5 kilometre duri ciheku evkati buçem hattitin. El atan kulinavçıya artuklu ya merdine dışartu mercen gumambar demir baveve Hüseyin Tan bitohmeta hebuna çekek be destur hate girtin. Cenazeyi listikvan u senarist Murat Çiçek Kule Japonya'ya dibin şartu merceğin gumambarda dibin çavan demir ani Türkiye. Hatim bunku cenazeyi Çiçek deli Goristan'a yeni mahalle yali Jole Merge vareva şartı. Meclis ajınan Adem Parti'ye Luvane bi duruşuma bi tekoşin ajınan a azadiye berbi civakeke demokratik ve konferans ekle darxist. Le İsrail'e beri helbijaltinin geçti yen kod 27 cotme hede hatine plan kırın, parlamento hat fes kırın. Spaha pastarın şoreşa İran'e de saatin seresi ve hede erişi baregaha komeleye ya le Süleymaniye kırın. Komeleye rangi handku 85 merge hatine kuştun. Jire Hıstına Hüsyan, Rebere Tevgara Ensarullah, Abdülmalik El Hauti Got, Heke Arabistan'a Suidi Şer Gurbike, Emeji Beheman Avvayı Bersive Bidin U Dorpeye Çıpkın. Çin'e iddia inserok Amerika'ya Trump, Enkudu Bejin, Pekin, Desverdan, Dehil Bijartin'in Amerika'yı dekiri yer red kırın. Berdevke Vazaret Aderfe, Ye Çin'e Linjian Gotku iddia bitevahi bebingeh u derevin. Seroke Meclis'a Neteve'yi ya Venezuela'yı Diyarkır ku hejmara kurbaniyen de Erdeje'de jiyana koji destane gihiştiye 4000 nesedu sikesan ve hejmara birindaranji 16700 çile. Vezareta Tenduristiye ya İran'ı Ragihant de erişin Amerika'ya yeni mahatirme heyde 38 kez birin uzedetiri 400 kez çi birindar vun. Em gihiştin davyan uçayın hı, biminin de hoşiyede.

0: Reklamlar.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Jinavenda Nûçe Yan Dembaş. Şande İmraliye ya Dem Parti'ye dedi bir süsiye tırma hedi ile garaba İmraliye ve Abdullah Öcalan re hevdiydim bike. Şande heri davi de bir süsiye regulane hedi ile garaba İmraliye ve Abdullah Öcalan re hevdiydim pekani bu. Seroke CHP Kemal Kılıçdaroğlu Bıbav, Bıra, Uda, Piranarin Guran, Ali Ahmet, Ehate Kuştun, Reciviya. Kılıçdaroğlu Soza Pişkiriye, Damalbati, Udiyar Kırku, Evibi Bir Yerdari, Pevajaya Kanuni, Bişopine, Daku, Adalet, Ulegerina, Mafan, Pekvere. Bir yara doza butlana mutlak, Ali Dişi CHP, Pişti Penci Uşeş Rojan, Yehiş Dadge Habilent, Gerdadge Habilent, Doze Betal Bike, Tepayin Ku, Tedbir Vere Rakırın, Udema Vazifeye, Ya Kemal Kılıçdaroğlu, Bedavi Bebe. Dile Pırsina Unda Buna Gülistan Doki'de, Serdozgeriya Komere, Ya Erzurume, Jibule Kolina Tomer'in Dijital, İn Vesayet'in Zırhi, İn Vesayet'in Parezgari, U Polesan, Dimen'in Kamerayan, U Dane'in Jipergal'in Liciye Büyeri, Jis Serdozgeriya Komere, Ya Tunceli'ye de Hozgır. Serokebere ye akut Nasuh Mahruki Jüber Parvekır nekli sermediye civaki ya derbari hevdana darbe ya pazdi tırmehide bida hoza gırtine sevki dadge heyhate kırın. Aziz Üstel kesayetek televizyone ye navdar kubi bername in hu ye neser kanalin televizyone ye cür be cür denasin koça davi kır. Hatra gandın ku Üstel'i hefte u haç sali kudemek direj budahat derman kırın jiyana huj desta. 5 sal pişti serledana Kevser Demir kududama sergırtına maliyete linafçıya razan Ahmet'e rasti hakaret u erişa polisan hatı bu u da encamiyete deste ve u sedranin ve hatı bun şikandın dadgaha desturi bir yerde ku kadakaya lidici muameleye hırap hatiye bin pekirin u lepirsinek nu liser polisin tekildar fermanda. Cenazeye Berat Karakaya 7 sali kuleçe memur adede unda bubu bıkasi 5 kilometre duri ciheku evkati buçem hattitin. Elatan kulinavçıya Artuklu ya Mirdini dışartu mercen gumambar demir baveve Hüseyin Tan bitometa hebuna çekek be destur hate girtin. Cenazeyi listikvan u senarist Murat Çiçek kule Japonya'ya dibin şartu mercein gumambarda dibin çavan demir ani Türkiye. Hatim bunku cenazeyi Çiçek deli Gorustan'a yeni mahalle yali Jole Merge vareva şartı. Meclis ajınan Adem Parti'ye Luvane bi duruşuma bi tekoşin ajınan a azadiye berbi civakeke demokratik ve konferans ekle darhıst. Le İsrail'e beri helbijaltin engişti yen kod 27 hafta cotma hede hatine plan kırın, parlamento hat feskırın. Spaha pastarın şoreşa İran'e de saatin seresi behede erişi baregaha komeleye yale Süleymaniye kırın. Komeleye ragi handku 85 merge hatine kuştun. Jüri Hıstına Hüsyan, Reberi Tevgara Ensarullah, Abdülmalik El Hawiti Gut, Heke Arabistan'a Suidi Şer Gurbike, Emeji Beheman Avvayı Bersiviye Bidin U Dorpeç Bikin. Çin'e iddia en Serok Amerika'ya Trump, Enkudu Beijing, Pekin, Desverdan, Dehil Bicartin'in Amerika'yı dekiri yer retkirin. Berdevke Vazaret Aderfe, Ye Çin'e Linjian Gotku iddia bir tevahi bebingeh U Derevin. Serokê Meclisa Netewî ya Venezuela'yı Diyarkir ku hejmara kurbaniyên de Erdejê'de jiyana xwe ji dest dane gihiştiye 4930 kesan û hejmara birîndaran jî 16740. Wezareta Tenduristiye ya Îranî ragihand de êrişên Amerîkayê yên meha tirmehêde 38 kes mirin û zêdetirî 400 kes jî birîndar bûn. Em gihiştin davyan uçeyin xwe biminin dixweşiyê de.

0: Reklamlar.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Le bajare diruki le amede. Un jibo revitiye kharine tene ve khandin. Canu ciger ocak başı le benda veye. Le canu ciger ocak başı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bukhayn. Her uha medes bi çekirna lehmecun pide u künefe jikir. جی سوری چی کولانا حضرت سلیمان جانو جیگر اجاق باشه جبو کسین کو تامده به غزانن جبو آمده
3: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Reklamlar. Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
4: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
5: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
6: Reklamları dinlediniz.
7: No, Veng, Vengeşim.

Haber merkezinden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Van'da 2024 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabeiş'in ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir adım atıldı. Baba Nizamettin Kabeiş, kızının suda boğulup boğulmadığının netleşmesi için diatom testi talebinde bulunduklarını, sonuç alınmaması halinde ise Fethi Kabir gündeme geleceğini açıkladı. Bütçe yılın ilk 6 ayını 943 milyar lira açıkta kapatırken faiz bütçeden 1.5 trilyon lira yuttu. NATO kaynaklı sadece temsil ve ağırlamaya ise 1 milyar lira harcandı. Özel sektör öğretmenleri sendikası ile mülakat mağduru öğretmenler yaptıkları açıklamada sorunların çözümü için diyaloğa açık olduklarını belirterek somut adımları görene, haklarımızı tek tek kazanana kadar bu meydanları da Ankara'yı da terk etmiyoruz dedi. Van Barosu Kadın Hakları Merkezi Rojin Kabeiş'in akciğerinde su bulunmamasına rağmen ölüm nedeninin suda boğulma olarak geçmesine itiraz ettiklerini ve gerekli testlerin yapılması için başvuruyu yaptıklarını ifade etti. İnsan Hakları Derneği'nin 40. kuruluş yılı dolayısıyla Dersim, Mersin ve İstanbul başta olmak üzere birçok kentte basın açıklamaları düzenlendi. Açıklamalarda 40 yıllık insan hakları mücadelesine vurgu yapılırken güncel hak ihlalleri, hukuk devleti, demokratikleşme ve barış sürecine ilişkin çağrılar yenilendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma dosyasının şüphelilerinden Haluk Levent'in yardımcısı firari Alper Çelik'in dün gözaltına alındığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında hazırlanan raporda 190 milyon 270 bin kupon yaptığı ve kaybettiği bilgisine raporda yer verildi. Organize suç örgütlerine yönelik İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan 103 şüpheli adliyeye sevk oldu. Diyarbakır'da tır ve iki aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin Sümer Park Ortak Yaşam Alanı'nda düzenlediği karpuz şenliğinde çocuklar eğlenceli etkinliklerle buluşurken Diyarbakır'ın coğrafi işaret tescili karpuzunun tarihini ve kültürel önemini de yakından tanıma fırsatı buldu. Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde GES projesinin keşfini gerçekleştirmek isteyen bilirkişi heyeti mahalleli tarafından protesto edildi. Mardin Otelciler ve Turizmciler Derneği, Mardin Artuklu Üniversitesi'ni tercih eden 100 öğrenci ile ebeveynlerine kayıt döneminde 5 gün boyunca ücretsiz otel konaklaması imkanı sunacak. Urfa'da özel bir hastanede sezeryenle doğum yaptıktan sonra fenalaşarak hayatını kaybeden Eda Nur Yeğen'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada kadın hastalıkları ve doğum uzmanı MZD tutuklandı. Dersim'de bir binanın çatı katında yangın çıktı. Yangına müdahale için gelen belediye aracının merdiveni açılmadı. İtfaiye aracının bir yıldan fazladır arızalı olduğunun yetkililere bildirilmesine rağmen tamir edilmediği iddia edildi. Adana'da sulama kanalına düştüğü öne sürülen iki kardeş boğularak hayatını kaybetti. Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir iş yerini benzin dökerek kundaklama girişiminde bulundukları iddia edilen 5 şüpheli Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Kırıkkale'de irtikap soruşturması kapsamında Yaşıhan Belediyesi eski başkanı Osman Türk Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 11 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti Türk Yılmaz ile eski imar müdürlüğüne 6 yıl 8 ay, diğer sanıklara ise 3 yıl 4'er ay hapis cezası verdi. Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında gerçekleştirilen Milli İstihbarat Teşkilatı destekli operasyonda yelkenli teknede 67 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 5 kişi yakalandı.
Alanya'da göreve giden itfaiye aracına yol vermeyerek geçişini engelleyen otomobil sürücüsü yakalandı. Sürücüye 46 bin lira idari ceza uygulanırken ehliyetine el konuldu, aracı trafikten men edildi. Fransa'yı vuran şiddetli fırtınalarda 2 kişi hayatını kaybetti, 53 bin ev elektriksiz kaldı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Ürdün'de bulunan savaş uçaklarını füze ve dronlarla hedef aldığını açıkladı. İran'ın Kereç eyaletindeki Kızılhisar cezaevinde idam cezalarını protesto etmek amacıyla başlatılan açlık grevi 5. gününe girerken İran İnsan Hakları Örgütü hasta tutukluların revire çıkarılmadığını belirtti. Almanya'da 2000-2007 yılları arasında 8'i Türk 10 kişiyi katleden aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı terör örgütüne destek vermek, örgütün silahlı soygununa yardım ve yataklık yapmakla suçlanan Susan Eminger 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. ABD'nin Teksas eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti. Uganda'da bir okul servisinin devrilmesi sonucu 20 öğrenci ile bir yetişkin yaşamını yitirdi. Çin'in Zhongli şehrinde meydana gelen kaya parçalarının düşmesi sonucu evler ve dükkanlar yıkıldı, çok sayıda kişi toprak altında kaldı. İsrail'in Gazze'ye dönük gerçekleştirdiği İHA saldırılarında en az 6 kişi hayatını kaybetti. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

Divanelikle içtim şarabını mestanelikle Kırkların ceminde dara düş oldum Kırkların ceminde dara düş oldum Kırkların ceminde haydar haydar haydar haydar Haydar haydar haydar haydar haydar

mükatım İnsan sufatından çok geldim gittim Bülbül oldum firdevs bağında öttüm Bir zaman gül için zerre düş oldum

0: Honda Plaza kardelendi. Temmuz 2026 tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
1: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Haber merkezinden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Van'da 2024 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabeiş'in ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir adım atıldı. Baba Nizamettin Kabeiş, kızının suda boğulup boğulmadığının netleşmesi için diatom testi talebinde bulunduklarını, sonuç alınmaması halinde ise Fethi Kabir gündeme geleceğini açıkladı. Bütçe yılın ilk 6 ayını 943 milyar lira açıkta kapatırken faiz bütçeden 1.5 trilyon lira yuttu. NATO kaynaklı sadece temsil ve ağırlamaya ise 1 milyar lira harcandı. Özel sektör öğretmenleri sendikası ile mülakat mağduru öğretmenler yaptıkları açıklamada sorunların çözümü için diyaloğa açık olduklarını belirterek somut adımları görene, haklarımızı tek tek kazanana kadar bu meydanları da Ankara'yı da terk etmiyoruz dedi. Van Barosu Kadın Hakları Merkezi Rojin Kabeiş'in akciğerinde su bulunmamasına rağmen ölüm nedeninin suda boğulma olarak geçmesine itiraz ettiklerini ve gerekli testlerin yapılması için başvuruyu yaptıklarını ifade etti. İnsan Hakları Derneği'nin 40. kuruluş yılı dolayısıyla Dersim, Mersin ve İstanbul başta olmak üzere birçok kentte basın açıklamaları düzenlendi. Açıklamalarda 40 yıllık insan hakları mücadelesine vurgu yapılırken güncel hak ihlalleri, hukuk devleti, demokratikleşme ve barış sürecine ilişkin çağrılar yenilendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma dosyasının şüphelilerinden Haluk Levent'in yardımcısı firari Alper Çelik'in dün gözaltına alındığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında hazırlanan raporda 190 milyon 270 bin kupon yaptığı ve kaybettiği bilgisine raporda yer verildi. Organize suç örgütlerine yönelik İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan 103 şüpheli adliyeye sevk oldu. Diyarbakır'da tır ve iki aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin Sümer Park Ortak Yaşam Alanı'nda düzenlediği karpuz şenliğinde çocuklar eğlenceli etkinliklerle buluşurken Diyarbakır'ın coğrafi işaret tescili karpuzunun tarihini ve kültürel önemini de yakından tanıma fırsatı buldu. Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde GES projesinin keşfini gerçekleştirmek isteyen bilirkişi heyeti mahalleli tarafından protesto edildi. Mardin Otelciler ve Turizmciler Derneği, Mardin Artuklu Üniversitesi'ni tercih eden 100 öğrenci ile ebeveynlerine kayıt döneminde 5 gün boyunca ücretsiz otel konaklaması imkanı sunacak. Urfa'da özel bir hastanede sezeryenle doğum yaptıktan sonra fenalaşarak hayatını kaybeden Eda Nur Yeğen'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada kadın hastalıkları ve doğum uzmanı MZD tutuklandı. Dersim'de bir binanın çatı katında yangın çıktı. Yangına müdahale için gelen belediye aracının merdiveni açılmadı. İtfaiye aracının bir yıldan fazladır arızalı olduğunun yetkililere bildirilmesine rağmen tamir edilmediği iddia edildi. Adana'da sulama kanalına düştüğü öne sürülen iki kardeş boğularak hayatını kaybetti. Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir iş yerini benzin dökerek kundaklama girişiminde bulundukları iddia edilen 5 şüpheli Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Kırıkkale'de irtikap soruşturması kapsamında Yahşihan Belediyesi eski başkanı Osman Türk Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 11 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti Türk Yılmaz ile eski imar müdürlüğüne 6 yıl 8 ay, diğer sanıklara ise 3 yıl 4'er ay hapis cezası verdi. Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında gerçekleştirilen Milli İstihbarat Teşkilatı destekli operasyonda yelkenli teknede 67 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 5 kişi yakalandı.
Alanya'da göreve giden itfaiye aracına yol vermeyerek geçişini engelleyen otomobil sürücüsü yakalandı. Sürücüye 46 bin lira idari ceza uygulanırken ehliyetine el konuldu, aracı trafikten men edildi. Fransa'yı vuran şiddetli fırtınalarda 2 kişi hayatını kaybetti, 53 bin ev elektriksiz kaldı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Ürdün'de bulunan savaş uçaklarını füze ve dronlarla hedef aldığını açıkladı. İran'ın Kereç eyaletindeki Kızılhisar cezaevinde idam cezalarını protesto etmek amacıyla başlatılan açlık grevi 5. gününe girerken İran İnsan Hakları Örgütü hasta tutukluların revire çıkarılmadığını belirtti. Almanya'da 2000-2007 yılları arasında 8'i Türk 10 kişiyi katleden aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı terör örgütüne destek vermek, örgütün silahlı soygununa yardım ve yataklık yapmakla suçlanan Susan Eminger 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. ABD'nin Teksas eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti. Uganda'da bir okul servisinin devrilmesi sonucu 20 öğrenci ile bir yetişkin yaşamını yitirdi. Çin'in Zhongyi şehrinde meydana gelen kaya parçalarının düşmesi sonucu evler ve dükkanlar yıkıldı, çok sayıda kişi toprak altında kaldı. İsrail'in Gazze'ye dönük gerçekleştirdiği İHA saldırılarında en az 6 kişi hayatını kaybetti. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Honda HR-V EHEV, ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade, %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza kardelendi. Temmuz 2026, tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
4: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
5: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
6: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
7: Le bajare diru ki le amede. Un jibo revitiye kharine tene ve khandin. Canu ciger ocak başı le benda veye. Le canu ciger ocak başı hundi karenin goşte berxe o keze bab berxe a teze bukhoyen. Her uha medes bi çekirna lehmecun pide u künefe jikir. جی سوری چی کلانا حضرت سلیمان جانو جیگر اجاق باشه جبو کسین کو تامده به خاصانن جبو آمده
8: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
9: Reklamları dinlediniz.
0: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
9: Radyo Ving. Radyo Ving.

0: Reklamlar. Honda HR-V e-HEV ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza kardelendi. Temmuz 2026 tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir. Reklamları dinlediniz.
1: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Ring.

0: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
1: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nane Gel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: bir yeniden iletimdir.
1: Dünyanın farklı coğrafyalarından yükselen ezgiler, kimi zaman bir dağ köyünün türküsü, kimi zaman bir çöl rüzgarının sesi olur, kimi zaman da göçebe ezgiler. Her ritim bizi uzaklara götürürken aslında ortak köklerimizi hatırlatır. Bu programda sınırları yıkan melodilerle insanlığın kalbine dokunan etnik müziklerin büyülü yolculuğuna davetlisiniz. Göçebe Ezgiler programı başlıyor.
2: Merhabalar, merhaba sevgili Venk Radyo dinleyicilerimiz. Göçebe Ezgiler'desiniz, ben Sarı Aylasınız. Bu hafta yine heybemizde sınırları aşan sesler var. Civan Ojo'nun özgür tınılarından Edith Piaf'ın Paris sokaklarına, Roland Alarco'nun direniş ezgilerinden Haya Dehin'o kadim sesine uzanan çok renkli bir yolculuğumuz var. Biliyorsunuz Göçebe Ezgiler saat 9-10 arasında hem cuma hem pazartesi sizlerin karşısında. İlk olarak bazı sesler vardır ya, insanın ilk saniyede yüreğinden yakalar. Dilini hiç bilmene gerek yoktur. O acı, o hüzünü sana olduğu gibi hissettiren şarkılardır. İşte tam öyle bir kadının sesiyle başlayacağız. Sanatçımız Hayade. Hikayesi o kadar hüzünlü ki 79'da İran'da büyük siyasi altüst oluştan tam bir gün önce valizini toplayıp sanki o kıyametin kopacağını hisseder gibi ülkesinden ayrılmak zorunda kalıyor ve ölene dek geri ülkesine, memleketine dönemiyor ve bütün şarkılarında da hissedersiniz o özlemi, hasreti. O kadar çok anlatıyor ki, o kadar hissettiriyor ki bizlere. Tahran'ın o eski sahnelerinde devleşen o kadın, ömrünü gurbette, hep arkada bıraktığı memleketini, hatta kadın özgürlük mücadelesini düşünerek üretimler yapıyor ve bununla hayatını geçiriyor. Dinleyeceğimiz şarkısı ise Feryat. İnsanın içini burkan şarkılardan bir tanesi. Böyle bir çeviri yaptım ama yaklaşık olarak sözleri, kafes içindeyken ben derdimi kime söyleyeyim, feryat ediyorum bu fırtınanın elinden diyor. Hayadeh gurbette yavaş yavaş eriyen bir ruhun, ülkesine duyduğu o devasa özlemin çığlığını anlatıyor. Kelime anlamı da zaten biraz bu anlamda, feryat etmek. Şimdi kulaklarımızı bu büyük kadının sürgün hatıralarına bırakalım. Hayadeh, feryat sizlerle.

Göçebe Ezgiler'de ilk olarak Farsça bir şarkıyla başladık. Feryat şarkısını dinlediniz. Şimdi 30'ların İspanya'sında faşist diktatörlüğe karşı kurulan o tozlu sokak barikatlarının arkasında genç işçiler, kadınlar, köylüler ellerinde tüfeklerle bekliyorlar. İşte o barikatlarda insanların korkusunu yenen, onlarla yan yana durma gücü veren bir marş yankılanıyordu. Ay Carmela. Şarkı İspanyolca ve anlattığı şey tamamen o faşizme karşı verilen onurlu bir halk direnişi. İşte Şileli bir öğretmen ve müzik araştırmacısı olan Rolando Alarcón bu muazzam şarkıyı o kadar saf, o kadar temiz yorumlamış ki dinlerken insanların tüyleri bir diken diken oluyor. Şarkıda öyle büyük orkestralar falan da yok. Sadece cephedeki askerlerin ve çantasından çıkardığı küçük bir flüt olabilir, bir gitarla söyleyebileceği şarkılardan bir tanesi. Ve ritim öyle bir vuruyor ki sanki o Ebro Nehri kıyısındaki o dönem, o savaşın olduğu yerlerden bir tanesi. O bombaların altında geri adım atmayan o yoksul insanların ayak seslerini duyuyorsunuz. Haksızlığa karşı gitardan başka silahı olmayanların sesine kulak veriyoruz. Rolando Alarcón, Ay Carmela sizlerle.

Hayat bazen insan üzerine öyle bir gelir ki her şey bitti dersin. Ama öyle kadınlar var ki her düştüğünde üstünü silkeleyip daha güçlü ayağa kalkar, daha da devleşir. Paris sokaklarında doğan, yoksullukla ve hastalıkla büyüyen o dev kadın Edith Piaf tam olarak işte buydu. Sahneye çıktığında öyle süslü püslü kıyafetler takılar yerine siyah dümdüz sade bir elbise üzerine çekerdi. Ve o tüm popüler kültürün dayattığı kadın kalıplarını tek bir duruşuyla yıkar geçerdi Piaf. Hayır, hiçbir şey pişman değilim dediği bu şarkıyı kaydettiğinde aslında kanser hastalığıyla uğraşan ve ölüme çok yakın olduğu dönemlerden bir tanesindeydi Piaf. Dünyayı sarsan sesiyle başlıyor bu şarkıya. Geçmişin tüm yaralarını direnip yeniden başlıyorum diyen o muazzam kadın iradesinin şarkısı geliyor şimdi. Edith Piaf sizlerle olacak.

Herkesin bir hayali ya da bir rüyası vardır bu hayatta. Hani genel olarak belki biraz klasiktir ama dünyada savaşların bittiği, çocukların korkmadan uyuduğu, ölmeden uyuduğu bir rüya. 2011 yılında Tunus sokaklarında binlerce insan diktatörlüğe karşı ayaklandığında kalabalığın önünde tek bir akustik gitarla çıkan cesur bir kadın vardı. Emel Matlouti. İşte o günden beri o Orta Doğu'da, bazen Afrika'nın belirli kesimlerinde baskı altındaki halkların ve hak arayan kadınların gür ve korkusuz çığlığı haline geldi. Arapça rüya anlamına gelen Holm şarkısı. Onu dinlediğiniz zaman sanki böyle uçsuz bucaksız bir çölün ortasında ya da gökyüzündeki yıldızları izliyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz. Hem bir o kadar böyle hüzün veren ama bir o kadar da dinlendiren şarkılardan bir tanesi. Bir de o alışa gelmiş enstrümanların çok dışında modern elektronik dokunuşlarla öyle sinografik bir dünya kurmuş ki Emel, insanı dünyanın dertlerinden çekip çıkarıyor ya da tam tersi insanı öyle bir kederlendiriyor, dertlendiriyor ki sınırların anlamsızlaştığı, silahların sustuğu, o güzel yarınlara inanan, pes etmeyen bir kadının şarkısı bu. Çevirisine baktığımızda sözleri şu şekilde: rüyalar elimden tutup götürebilseydi yükselir, süzülürdüm yeni bir gökyüzüne. Kederlerimi unuturdum. Hayalimde seyahat edebilirdim. Aşkın ve umutların yeşerdiği, acının dindiği saraylar ve geceler yaratırdım. Diyoruz ve o zaman kadın katliamlarının, savaşların olmadığı, çocukların gülebildiği bir ülke, bir dünya özlemiyle Emel sizlerle olacak.

şu ana kadar biraz slow ağır parçalarla gittim ve şu üzerimizdeki ağır havayı biraz dağıtalım, biraz hareketlenelim istiyorum. Evinde oturduğun yerde seni bir anda dansa kaldıracak enerjisi çok yüksek bir ekiple baş başayız. Barcelona Cipsi Balkan Orkestra. Gruptan bir göçebe ruhu. Grubun içinde İtalyan, Sırp, İspanyol gibi birçok etnik kimlikten müzisyenler var. İspanya'nın göbeğinde bir araya gelen Balkan ve Roman müziğini dünya sevdiren çok çılgın bir topluluk ve birçok müzik aletiyle şarkılar üreten topluluklardan bir tanesi. Çalacağımız eser ise Lule Lule şarkısı. Aslında Arnavutluğun güneyinde çok eski bir göç hikayesini anlatıyor. Şarkı Arnavutça, Lule ise çiçek, yani çiçek çiçek demekmiş çevirisi. Arkada keman, çello, klarnet, gitar gibi birçok müzik aletleri öyle havada uçuşmaya başlıyor ki kendini bir anda Balkanlarda bir köy düğünün tam ortasında buluyorsun. Ve o kadar hareketli bir grup ki kliplerinde bile dans ederek o kadar güzel müzik aletlerini çalıyorlar ki müthiş bir enerjiyi direkt hissettiriyorlar zaten. O kadınların kıyafetleri, o el dokuması, rengarenk yöresel kıyafetleri neşeyle savurdu. Panayır yerleri vardır ya Balkan köyleri, işte öyle bir hisse direkt sizi götürebiliyor. Memleketinden uzakta kalan bir sevgilinin o saf, o temiz hasretini anlatan da şarkılardan bir tanesi ve şimdi ona ortak oluyoruz. Barcelona Cipsi Balkan Orkestra, Lule Lule sizlerle.

Göçebe İzgiler'desiniz. Ben Sarayla'sınız. Dünyanın birçok bölgesinden farklı diller, kimlikleri sizlerin hayatına taşımak istiyorum. Şimdi birçok ülkeden şarkılar, birçok dilden şarkılar çaldım. Bambaşka bir ülkeye gideceğiz. Güney Afrika'ya. Güney Afrika'daki o ırkçı karanlık apartheid rejimi var. Belki bilirsiniz. Çok korkunç dönemlerden bir tanesiydi. Oradaki beyazların siyah insanlara hayata dar eden korkunç dönem olarak adlandırılıyor. İşte o ırkçı yönetime karşı savaşan, direnen, ülkesinden tam 30 yıl boyunca sürgün edilen, hatta tehlikeli ilan edilen efsanevi bir kadın var. Mama Afrika diyorlar ona. Yani Afrika ana lakaplı Miriam Makeba. O pasaportu elinden alınıyor, işte alınsa bile hatta dünyayı gezerek halkın o özgürlük mücadelesini tüm insanlara şarkılarıyla anlatan bir sanatçı. Kendi yerel dilleri olan Xhosa dilinde söylediği bir şarkı var. Şarkının ismi İbabalazi. Yani çevirebildiğimiz kadarıyla. Aslında çok ilginç kelime anlamı akşamdan kalmalık demek. Ama arkasında kocaman bir toplumsal gerçeklik var. O dönem gettolarda sıkışıp kalan, baskı altındaki siyah halkın o derin kederini unutmak için sığındığı yaşamı anlatan şarkı. Sahnede o muazzam rengarenk Afrika örgülü kıyafetleri ve gururlu duruşuyla devleşen bir kadın ki klibi de o Afrika'da bilinen geleneksel evler, kamıştan yapılan evler önünde birkaç tane kadın yöresel kıyafetleriyle hem dans edip hem şarkısını söylüyor

Sırada Ermeni halk müziği konusunda uzmanlaşmış Kanadalı araştırmacı müzisyen bir kadın var. Maria Matosyan. Bu kadın ne yapıyor biliyor musunuz? O büyük göç yollarında, tarihin tozlu sayfalarında kaybolup gitmiş eski Ermeni halk şarkılarını, ninnilerini, köy köy kayıt kayıt arayıp buluyor ve onları yeniden canlandırıyor, onlara yeniden hayat veriyor. Dinleyeceğimiz eser belki dinlemişsinizdir de daha önce bildiğiniz şarkılardan bir tanesi olabilir. Hars M. Knum şarkısı, yani gelin gidiyorum demekmiş. Şarkı başladığı an o kayısı ağacının kalbinden yapılan, insanın sesini en yakın böyle çalgı diyebileceğimiz belki de bir çalgı var. Dertli düdük sessizce içinizi yakmaya başlıyor. Çok genç yaşta hiç bilmediği bir eve, uzak bir köye gelin olarak gönderilen bir genç kızın arkasına bıraktığı, annesine veya çocukluğuna yaktığı o içli bir ağıtmış bu. Matosyan o kadar duru ve o kadar sakin söylüyor ki sanki 100 yıl öncesinde eski bir çeyiz sandığı odamızda açılmış gibi hissediyorsunuz. Sakin, duru bir ses ama bir o kadar da hüznü, acıyı size hissettiren bir şarkı.

Şimdi sevgili arkadaşım için bir şarkı, hatta onun sevdiği bir şarkıyı çalmak istiyorum. Neredeyse hepimizin sevdiği sanatçılardan bir tanesi var sırada. Civan Acı. Özellikle o eski parçaları var ya, ben çok severim. Zine, Hey Dilberi. O unutulmaz şarkıları kalbimize o kadar çok yer tutmuş ki bu sanatçının. Şimdiki eseri ise Gotun Sardıb'ın sizlerle olacak birazdan. Bazen plansız yolculuklar vardır. Kaçmak istediğin ya da kaybolduğunu hissettiğin bir anda uzatılan bir el ve yolculuk başlar. Yolculukların en güzel yanlarından bir tanesi de en sevdiğin şarkıyı dinlersin, tekrar düşündürür, hayallere daldırır. Hayatın akışında kaybolduğun, unuttuğun küçük ama tatlı hatıraları, o anıları hatırlatır sana. Bu şarkının istek hikayesi de biraz böyle. Normalde sanatçının ya da şarkının hikayelerini anlatırım, dilini anlatırım, kültürünü anlatırım. Ama bu sefer Civan Hoca'nın şarkısında hissettirdikleri üzerinden gitmek istedim ki çoğunuz biliyorsunuz zaten Civan'ı. Sevgili Özgür, buradan selamlar gönderiyorum sana. Bu şarkı onun isteği ve benim de teşekkür hediyem olacak. O eski zamanlardaki gibi onun radyonun nostaljisi, müziğin ruhu, güzelliği hissettirdiklerini paylaşarak teşekkür etmek istedim. Hatta bu çok daha güzel de geldi. Bu şarkı Özgür'den Ahmetlilere, hatta dünyadaki tüm Ahmetlilere gelsin dedi. Benden de bütün Civan Hacı severleri, hatta kendinden kaçarken yolculuklara sığınanlara gelsin. Civan Hacı sizlerle olacak.

geldik bu haftalık programımızın o veda şarkısına. Kapanışı Londra'dan yükselen ama kökleri asırlar öncesinin Akdeniz kültürüne dayanan müthiş bir göçebe topluluk var. Oy va voy, onunla kapanış yapacağım. Grubun adı zaten çok sempatik, Yiddish kökenli. Bizim dilimizde işte aman tanrım gibi ya da bir önlem aslında. Geleneksel seferat müziklerini alıyor bu grup. İçine biraz elektronik ritimler, biraz rock tınıları katıyor. Özgün bir tarz yakalıyorlar ve o şekilde söylüyorlar. Söyleyecekleri şarkısı Ladino Song. Asırlar önce işte İspanya'dan söylenen o seferat, işte Yahudilerinin unutulmayı tutmuş o eski dilini, yani Yahudi İspanyolcası olarak geçiyor o dönemde. Çok sıkı bir saygı duruşu bu şarkı. Şarkının ortasına bir keman ve klarnet solosu giriyor ki gerçekten modern o ritimleri üzerine o eskiyle harmanlıyorlar ve güzel bir şey çıkıyor ortaya. Geçmişin o büyük göç trajedilerini bugünün modern dünyasına taşıyan, zamana kafa tutan muazzam bir kapanış şarkısı olacak bu. Göçebe ezgilerde ben Sarayla'ydınız. Pazartesi 9-10 arasında da tekrarımızı dinleyebilirsiniz. Bu haftalık bu kadar sevgili dinleyiciler. Çok kültürlü, çok sesli, insanlığın temel alındığı, dillerin, kültürlerin kaynaştığı bir programla karşınızda olmayı istiyorum. Bunun için çabalıyorum. Eksikliklerim olabiliyor çünkü çok farklı dilleri, çevrilemeyen dilleri, bazen kaybolmak üzere olan dilleri araştırırken çevirilerim ve telaffuzlarımda da sıkıntılı olabilir. O yüzden şimdiden affola diyorum. Umarım güzel vakit geçirdiniz. Hafta yine aynı saatte buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Müzikle kalın. Hoşça kalın.

ne fayda Kefen beyaz ah ne fayda Bir hayna yaş dökersin kadrin bilmez ah ne fayda Bir hayna yaş dökersin kadrin bilmez ah ne fayda

vurma hatırım, yere vurma hatırımı, sana kahpe meydan kalır. Yere vurma hatırımı, yere vurma hatırımı, sana kahpe meydan kalır. Kalan kalır, kalan kalır, giden gider, kalan kalır.

0: Reklamlar. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
1: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
4: Reklamları dinlediniz.
5: No, Wenge Schmoe.

0: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Estu Tekirda, dünyada tenimende, sıbavurzan bizvani xo, şeverakın bizvani xo. Zuvani ma bindesto, eyro estu sıba çınyo, vengdana şıma hemminan, vayr veci, zuvani.